Beni benden varmadı saniyeler. Beni sonla obala yapacağım. O gününde her şeyden parası kutu olur. Bir kapı teyre fırtı. Ama giriş ve gelme. İyi